Sağırnayız. Gal ver aşk oyunu diyorsun. Asilan. Sen oğuz pasan onu açak oyunu. Erreş. Oren nanya. Oynen kuarlevu baskalsa. Kuarlevu at. Oren nanya. Hoş konuldu da. Aynı sosyayın. Ama arda var aynı da. Yo berta baskaldu. Terna atın. Da. O soyar ki. Terasan. Her genyen. Da. Aydı ara sonan. Ara gente baten. Oren nanya. Da. Aysa ara sayılın. Da. Erke pasan gondun onu. Onu. Emeci koyulok. Ay. Saspi alerte. Sekin ne torresiyen. Da. Alaya. Ve unu ara gota gondun azon. Başta o gayri. Başta o gayri. O su ara ator. Bir yer. Sekitin bayi onu. Aşkutin. Da. Te arango. Amin te arango. Ay. Da. Kajen. Tirini ay. Ay. Amin. Martike gauzun. Da. Oleta gondun. Or. Bende yateko. Kogutseko. Oleta gondun. Da. Or. Festiye o badauta. Alako merko. Kajen. Da. Beste eragi eta otzak eta zai da nik ure natuala. Otzak derebete arze eta ez da arregi. Da gehiago ez da gipaz izan diozun. Azu zai ez, zema almizte galdera indi diozun. Bueno, bueno, ondo pasau. Azte gu herri, da pozio izi.